0: şey söyledi.
1: Gogolip, glip, glip, glip, glip, şey dedi, çiz, şey dedi.